0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç Marmara ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trakya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay, İskenderun ve Mersin Yenişehir'de 30 derece, Muğla, Fethiye, Antalya, Alanya ve Finike'de 29, Mersin, Anamur ve Antalya, Kaş'ta 28, Van, Tuşba, Liman'da 27 derece, Van, Gavaş, Akdamar, Feneri, Giresun, Samsun, Atakum bölge, Artvin, Hopa, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos, Rize ve Tekirdağ, Süleymanpaşa'da 26, Sinop, Muğla, Datça, Balıkesir, Ayvalık, Muğla, Bodrum, Ordu, Altınordu ve Çanakkale'de 25, Aydın, Kuşadası, İstanbul, Tuzla, İTÜ, Güney, Mendirek, Feneri, Bitlis, Adil, Cevaz, Liman ve İzmir, Dikili'de 24 derece. Trabzon, Ortahisar Havalimanı, Bartın, Güney, Mendirek, Feneri, Düzce, Akçakoca, Kastamonu, Cide, Kuzey, Mendirek, Feneri ve Bitlis, Tatvan, Liman'da 23, Çanakkale, Ayvacık, Gülpınar, Ana, Mendirek, Feneri, İstanbul, Silivri, Ana, Mendirek, Feneri, Kastamonu, İnebolu ve Çanakkale, Eziyene, Geyikli, Odunluk, İskele, Feneri'nde 22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: saat 15.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik 33, Bursa 35, Çanakkale 36, Edirne 36, İstanbul 32, Kırklareli 35, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 29 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 42, Denizli 39, Kütahya 34, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 37 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu. Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 35, Burdur 36, Hatay 32, Isparta 35, Kahramanmaraş 38, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 34, Çankırı 35, Eskişehir 34, Karaman 33, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 34, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Bayburt ve Artvin çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 24, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu 27, Rize 27, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 31 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 23, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 37, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 31, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 35, Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep 38, Kilis 37, Mardin 35, Şanlıurfa 39 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Temmuz Pazar, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar akşam 6'ya kadar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5, doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve güney doğudan 3 ila 5, doğusunda kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5, doğusunda kuzey doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yarış uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri ordusu Ürdün'de iki Amerika Birleşik Devletleri askerinin öldüğü saldırılara karşılık vermek amacıyla İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarını tamamladığını duyurdu. 35.300 metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli 22 Temmuz Çarşamba günü atılacak. İran Atom Enerjisi Kurumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırdığını duyurdu. İran'ın Huzistan kenti yakınlarındaki Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından Venezuela'da

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometrelerinde mobil işaretleme yapılarak hendek betonu imalatı yapılacağından ulaşım her iki yönde kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olduğundan trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Yaş herkese konum, şehirde başka laf yok, konuşuyorlar bunu. Şimdi bu aşkın sonu olmuş herkese konum.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün, gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 14 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad sağanak yağışlı 22, Berlin az bulutlu 13 derece. Helsinki parçalı bulutlu 9, Kiev sağanak yağışlı 21, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 13 derece. Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Paris parçalı bulutlu 13, Priştine az bulutlu 21, Priştine az bulutlu 21, Roma parçalı bulutlu 25 derece. Saraybosna ve Varşova sağanak yağışlı 18, Sofya sağanak yağışlı 21, Tiran sağanak yağışlı 27, Viyana sağanak yağışlı 18, Zürih az bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 26, Astana parçalı bulutlu 17 derece. Bağdat az bulutlu ve açık 35, Bakü parçalı bulutlu 25, Bişkek az bulutlu ve açık 26, Duşanbe az bulutlu ve açık 30 derece. Kabil az bulutlu ve açık 23, Kerkük az bulutlu ve açık 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 31 derece. Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis parçalı bulutlu 20, Tokyo açık 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 27, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 10, Montreal az bulutlu 19 derece. New York açık 23, Sydney az bulutlu 12, Washington açık 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 20, Frankfurt parçalı bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 23, Kırcıali sağanak yağışlı 21 derece. Köln az bulutlu 13, Komrat parçalı bulutlu 19, Kösence sağanak yağışlı 22, Münih az bulutlu 10 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 24, Selanik sağanak yağışlı 24, Şumlu sağanak yağışlı 19, Taraklıya az bulutlu 20 derece. Valkaneş az bulutlu 21, Zenitsa sağanak yağışlı 19, Gazimausa ve Lefkoşa az bulutlu ve açık 23, Girne az bulutlu ve açık 25, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay, İskenderun ve Mersin Yenişehir'de 30 derece, Muğla, Fethiye, Antalya, Alanya ve Finike'de 29, Mersin, Anamur ve Antalya, Kaş'ta 28, Van, Tuşba, Liman'da 27 derece, Van, Gavaş, Akdamar, Feneri, Giresun, Samsun, Atakum bölge, Artvin, Hopa, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos, Rize ve Tekirdağ, Süleymanpaşa'da 26, Sinop, Muğla, Datça, Balıkesir, Ayvalık, Muğla, Bodrum, Ordu, Altınordu ve Çanakkale'de 25, Aydın, Kuşadası, İstanbul, Tuzla, İTÜ, Güney, Mendirek, Feneri, Bitlis, Adil, Cevaz, Liman ve İzmir, Dikili'de 24 derece. Trabzon, Ortahisar Havalimanı, Bartın, Güney, Mendirek, Feneri, Düzce, Akçakoca, Kastamonu, Cide, Kuzey, Mendirek, Feneri ve Bitlis, Tatvan, Liman'da 23, Çanakkale, Ayvacık, Gülpınar, Ana Mendirek, Feneri, İstanbul, Silivri, Ana Mendirek, Feneri, Kastamonu, İnebolu ve Çanakkale, Eziğine, Geyikli, Odunluk, İskele, Feneri'nde 22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benim de bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattı.

0: Saat 16.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik 33, Bursa 35, Çanakkale 36, Edirne 36, İstanbul 32, Kırklareli 35, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 29 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 42, Denizli 39, Kütahya 34, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 37 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu. Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 35, Burdur 36, Hatay 32, Isparta 35, Kahramanmaraş 38, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 34, Çankırı 35, Eskişehir 34, Karaman 33, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 34, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Bayburt ve Artvin çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 24, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu 27, Rize 27, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 31 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 23, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 37, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 31, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 35, Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep 38, Kilis 37, Mardin 35, Şanlıurfa 39 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 20 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Önemli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri ordusu Ürdün'de iki Amerika Birleşik Devletleri askerinin öldüğü saldırılara karşılık vermek amacıyla İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarını tamamladığını duyurdu. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2026 dikey geçiş sınavı yapıldı. Sınav sonuçları ise 13 Ağustos'ta açıklanacak. Türkiye'de elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %50

0: Bölgede 1350'den fazla artçı sarsıntı meydana gelirken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası 3. maçında İngiltere'ye 6-4 mağlup olan Fransa'da savunma oyuncusu Jules Koundé, Dünya Kupası'ndan ikinci bir mağlubiyetle ayrıldığımız ve hocaya son maçında bir hikaye hediye edemediğimiz için üzgünüz dedi. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometrelerinde mobil işaretleme yapılarak hendek betonu imalatı yapılacağından ulaşım her iki yönde kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olduğundan trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor, politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Saat 17.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik 33, Bursa 35, Çanakkale 36, Edirne 36, İstanbul 32, Kırklareli 35, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 29 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 42, Denizli 39, Kütahya 34, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 37 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu. Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 35, Burdur 36, Hatay 32, Isparta 35, Kahramanmaraş 38, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 34, Çankırı 35, Eskişehir 34, Karaman 33, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 34, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Bayburt ve Artvin çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 24, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu 27, Rize 27, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 31 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 23, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 37, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 31, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 35, Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep 38, Kilis 37, Mardin 35, Şanlıurfa 39 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri ordusu Ürdün'de iki Amerika Birleşik Devletleri askerinin öldüğü saldırılara karşılık vermek amacıyla İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarını tamamladığını duyurdu. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2026 dikey geçiş sınavı yapıldı. Sınav sonuçları ise 13 Ağustos'ta açıklanacak. Türkiye'de elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %53,5 artarak 392.252 megawatt saate ulaştı. İran Atom Enerjisi Kurumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırdığını duyurdu. İran'ın Huzistan kenti yakınlarındaki Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24 Haziran'da meydana gelen 2 büyük depremin ardından Venezuela'da can kaybı

0: Son maçında bir hikaye hediye edemediğimiz için üzgünüz dedi. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometrelerinde mobil işaretleme yapılarak hendek betonu imalatı yapılacağından ulaşım her iki yönde kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olduğundan trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Etkili yağış ne demektir?
1: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

0: saat 18.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik 33, Bursa 35, Çanakkale 36, Edirne 36, İstanbul 32, Kırklareli 35, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 29 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 42, Denizli 39, Kütahya 34, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 37 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu. Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 35, Burdur 36, Hatay 32, Isparta 35, Kahramanmaraş 38, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 34, Çankırı 35, Eskişehir 34, Karaman 33, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 34, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Bayburt ve Artvin çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 24, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu 27, Rize 27, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 31 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 23, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 37, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 31, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 35, Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep 38, Kilis 37, Mardin 35, Şanlıurfa 39 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethi arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yalnızca İşkur, iş ve meslek danışmanlarımızla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan DABİS hizmetini artık İşkur mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrencilerimiz ve velilerimizin erişimine açtık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, beş kişi ise yaralandı. Konya'da düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 232.719 lira ceza uygulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda kendileri tarafından belirlenen güvenli seyir rotasını ihlal eden 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı. İran Atom Enerjisi Kurumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırdığını duyurdu.

0: Sonuç, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. ...20 yaş altı erkek handbol milli takımımız... ...Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı... ...23. sırada tamamladı. Birinci lig ekiplerinden Sivasspor'un eski kaptanı Ziya Erdal... ...17 yıl formasını giydiği kırmızı beyazlı takıma... ...yardımcı antrenör olarak geri döndü. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometrelerinde mobil işaretleme yapılarak hendek betonu imalatı yapılacağından ulaşım her iki yönde kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olduğundan trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan

0: evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden sizlere merhaba. Bugün araştırdığımız konu aslında biraz ilginç. İnternetin dünyamıza girmesiyle birlikte masa başında çalışan insanlar birbirlerine zaman ayıramayarak internetten tanışmayı tercih ediyorlar. Peki böylesi bir tanışma için yapmamız gereken şeyler var mı? Bir önlem, bir tedbir, güven yaratacak herhangi bir şey ya da kime haber vereceksiniz? Bununla ilgili bir araştırma yaptık ve fiziksel şiddetin, pasif şiddetin, dışlanmanın ve ayrımcılığın önüne geçebilmek için dikkat etmeniz gereken noktaları derledik, toparladık. Bir kez fiziksel şiddet deyince, bunların içine öldürülme de dahil olmak üzere darp, tokat, dayak, yaralanma, işkenceye maruz kalma ve sakat bırakılma, tecavüz, taciz, cinsel ilişkiye zorlanma, ölüm cezaları, hastalıklar ve hastalık taşıyan birinin bunu bilerek bulaştırması, gözaltı ve hapsedilme, gaspa uğrama gibi pek çok fiziksel şiddet var. Ama sadece fiziksel şiddet değil, pasif şiddetler de var. Tanıştığınız kişiyle uyuşamadınız diyelim ki, pasif şiddete maruz kalabilirsiniz. Sözlü taciz, şantaj ve tehdit, psikolojik işkence ve baskıların tümü, terapi ve veya tedaviye zorlama, zorla evlendirilmek, çocuk yapmaya zorlanmak, çocuğunuzun velayetinizin elinden alınması, bunun duyulması sonucunda okul, aile, iş yeri, terapi grupları, sosyal çevreler ve ortamlarda grup dışı bırakılmak, dışlanmak, sonuçları olarak işten çıkarılmak, işe alınmamak, terfi ettirilmemek, okuldan atılmak, sağlık hizmetlerinin verilmemesi, mal ve hizmetten mahrum bırakılmak ve bir sürü sıkıntı verici sonuç daha. Buluşmaya karar verdiğiniz zaman kalabalık ve merkezi, bilindik mekanlarda buluşmaya çalışın. Buluşacağınız kişiyle ilgili bilgileri, cep telefon numarası gibi ve buluşacağınız yeri bir yakınınıza mutlaka bildirin. Buluşmaya giderken yanınızda kredi kartı ve fazla para bulundurmayın. Mümkünse arabasız gidin ve fazla harcama yaparak paralı bir insan olduğunuz izlenimi vermeyin. Mümkünse buluşmaya karşıdaki kişiyle anlaşarak yanınızda birini alarak gidin. Buluşmaya sizden habersiz bir başkasını da yanına alarak gelen kişiyle de buluşmayın. Bunlar çok tehlikeli durumlar da yaratabilir. Biber gazı gibi şeyler taşıyabilirsiniz. Buluşmaya erken veya geç gidin. Böylece erken giderseniz geleni, geç giderseniz de bekleyenleri görme şansınız olur. Şüphe uyandırıcı her durumda riske girmeyip, fark edilmeden mekanı terk edin. Buluştuktan sonra başkalarının dahil olacağını anlarsanız, mekanı bir an önce terk edin. Bu çok riskli olabilecek birçok sonuç doğurabilir. Eğer ilk buluşmaya yalnız gidecekseniz, bir yakınınız tanıştığınızı belli etmeden yakınlarda sizi gözleyebilir. Sizin fark etmeyeceğiniz bir durumu veya davranışı fark edebilir. Ve ola ki başınıza bir şey geldi. Polis karakoluna başvurabilirsiniz. Cumhuriyet Savcılığına başvurabilirsiniz. Ve buralara başvurduğunuz takdirde, eğer bir cinsel saldırıya uğradıysanız, yıkanmayın, dişlerinizi fırçalamayın, ağzınızı çalkalamayın. Tuvalet ihtiyacınızı mümkün olduğunca muayene olduktan sonra erteleyin. Saçınızı taramayın, giysilerinizi değiştirmeyin. Muayeneye giderken yanınıza yedek, temiz çamaşır ve giysi almayı da unutmayın. Cinsel saldırı çok yönlü bir şiddet biçimidir. Şiddetin niteliği ve ağırlığının belirlenmesi, saldırganın kimliği ile ilgili verilerin derlenmesi ile saldıranın bu eylemi yinelemesinin önüne geçilmesi yönünde çok önemli bir adım atılabilir. Saldırı sonuçları psikolojik durumunuzda, bedeninizde, giysinizde görülebilir. İzlenip saklanabilir ve bu izlerden saldırgana ulaşmak, saldırganın hukuki yaptırıma uğramasını sağlamak mümkün olabilir. Geçici olma özelliği nedeniyle izlerinizin hızla ve herhangi bir değişikliğe uğramadan belgelenmesi gerekebilir. Bu belgeleri hukuki bir işlem için kullanma seçiminizi daha sonra yapabilirsiniz. Ama ilk etapta mutlaka bir rapor almanız gerekebilir. Tatsız bir konuydu biliyoruz. Ama bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ve bir sonraki programımıza kadar diyoruz ki sağlığınız yerinizde, kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.

ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında, köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-36 derece, Bilecik 18-33, Bursa 20-34, Çanakkale 23-37, Edirne 21-37 derece. İstanbul 21-33, Kırklareli 20-36, Kocaeli 22-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 25-42, Denizli 25-40, Kütahya 16-31 derece. Manisa 24-39, Uşak 18-34, İzmir ve Muğla 24-38 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinde ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 25-36, Antalya 27-34, Burdur 19-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-36, Kahramanmaraş 24-41, Mersin 27-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-35, Çankırı 16-36, Eskişehir 18-33, Ankara 19-35 derece. Kayseri 15-34, Kırıkkale 19-35, Karaman ve Kırşehir 18-34 derece. Konya 19-35, Nevşehir 17-32, Niğde 18-34, Sivas 11-32, Yozgat 15-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-32, Bolu 15-29, Düzce 17-32, Karabük 18-33, Kastamonu 14-32 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu. Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-36, Artvin 18-27, Bayburt 11-31, Çorum 15-34 derece. Giresun 20-29, Gümüşhane 12-30, Ordu 19-28, Rize 20-29 derece. Sinop 22-31, Samsun 20-29, Tokat 16-34 ve Trabzon 21-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-32, Ardahan 11-26, Bingöl 20-37, Bitlis 15-30 derece. Elazığ 19-37, Erzincan 18-35, Erzurum 12-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 21-36, Kars 10-27, Malatya 19-36, Muş 18-35 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 26-37, Van 14-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-41, Gaziantep 25-40, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-41 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuysa sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadarsa kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda kendileri tarafından belirlenen güvenli seyir rotasını ihlal eden 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı. Ve spor, Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometrelerinde mobil işaretleme yapılarak hendek betonu imalatı yapılacağından ulaşım her iki yönde kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olduğundan trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Aşılar nasıl doğdu? Aşının işlevini ve ilk aşılama yöntemini keşfedenler Çinlilerdir. Günümüzden 2000 yıl önce çiçek hastalığına karşı hasta kişinin vücudundaki yaraların kabuklarını toz haline getirip burunlarına çekiyorlardı. Bu yöntemle mikrop alma oldukça tehlikeliydi. Çünkü hastalığın birdenbire gelişmesine, hatta ölümle sonuçlanmasına yol açabiliyordu. Buna rağmen çiçeklenme adı verilen bu önlem 18. yüzyıl Avrupa'sında yaygın olarak kullanılıyordu. Bu çağda bir köy hekimi olan Edward Jenner, İngiltere'de çiftliklerde çalışan bazı genç işçilerin sanki aşılanmış gibi çiçeğe karşı bağışık olduklarını gördü. Bunların hepsinin süt ineklerinden geçen ve çok hafif bir hastalık olan inek çiçeği virüsünü eldeki sıyrıklar gibi yollarla aldıklarını saptadı. İnek çiçeği ile çiçek arasındaki yakınlığı bulan Jenner, inek çiçeğine tutulanın çiçeğe yakalanmayacağını düşündü. 1796'da bir çiftlik hizmetçisinin yaralarından aldığı virüs aşısını James Phillips'e verdi. 3 ay sonra da genç çocuğa çiçek virüsü bulaştırmaya çalıştı. Sonuç olumsuzdu. İnek çiçeği aşısı çiçek hastalığına tutulmayı önlüyordu. İşte aşı böyle doğdu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Dünyadan fırlatılan uydular kullandıkları enerjilerini nasıl elde ediyorlar? Genellikle kanatçık biçiminde açılan ve üzerlerindeki fotovoltaik hücreler sayesinde güneş enerjisini elektrik gücüne dönüştüren güneş panelleriyle. Ancak yeterli güneş enerjisi toplayamayacak kadar uzak hedeflere gönderilen uydularda sonda, görüntüleyici, haberleşme aygıtları ve bilgisayarların çalışması için gereksinim duyulan güç genellikle plütonyumun bozulmasıyla ısıyı elektrik gücüne çeviren küçük nükleer reaktörlerce sağlanıyor. Uydularda manevra için kimyasal yakıtla çalışan küçük roketçikler bulunuyor. Uzun seferlere gönderilen, örneğin kuyruklu yıldız ya da asteroitlerle buluşmak için gönderilen uydulara ise son yıllarda iyon motorları takılmaya başlandı.
1: Biliyor muydunuz?
2: Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisinin bambu olduğunu ve bir günde 90 santimetre kadar uzadığını, ahtapotun doğumdan sonra avlanamayacak kadar yorgun olduğu için kollarını yavrularına yiyecek olarak verdiğini, böylece çocuklarını tam anlamda göremeden öldüğünü, hanım sözcüğünün, Cengiz Han'ın, "Ben Hanlar Hanı Cengiz Han, sonra eşini göstererek, bu da benim hanım" dediği cümlesinden geldiğini, tüm binanın sıcaklığını düzenleyip ısıyı her odaya dağıtabilen merkezi ısıtma sistemini Amerikalı Alice Parker'ın icat ettiğini ve icadı için patent başvurusunu 1919 yılında yaptığını biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

kadar kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-36 derece, Bilecik 18-33, Bursa 20-34, Çanakkale 23-37, Edirne 21-37 derece. İstanbul 21-33, Kırklareli 20-36, Kocaeli 22-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 25-42, Denizli 25-40, Kütahya 16-31 derece. Manisa 24-39, Uşak 18-34, İzmir ve Muğla 24-38 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 25-36, Antalya 27-34, Burdur 19-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-36, Kahramanmaraş 24-41, Mersin 27-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-35, Çankırı 16-36, Eskişehir 18-33, Ankara 19-35 derece. Kayseri 15-34, Kırıkkale 19-35, Karaman ve Kırşehir 18-34 derece. Konya 19-35, Nevşehir 17-32, Niğde 18-34, Sivas 11-32, Yozgat 15-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-32, Bolu 15-29, Düzce 17-32, Karabük 18-33, Kastamonu 14-32 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu. Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-36, Artvin 18-27, Bayburt 11-31, Çorum 15-34 derece. Giresun 20-29, Gümüşhane 12-30, Ordu 19-28, Rize 20-29 derece. Sinop 22-31, Samsun 20-29, Tokat 16-34 ve Trabzon 21-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-32, Ardahan 11-26, Bingöl 20-37, Bitlis 15-30 derece. Elazığ 19-37, Erzincan 18-35, Erzurum 12-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 21-36, Kars 10-27, Malatya 19-36, Muş 18-35 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 26-37, Van 14-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-41, Gaziantep 25-40, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-41 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: ve haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Konya'da düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 232.719 lira ceza uygulandı. İran Atom Enerjisi Kurumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırdığını duyurdu. Ukrayna, Rus ordusunun cumartesi gece saatlerinden sonra ülkeye 41 füze ve 125 silahlı insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ve spor. 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un eski kaptanı Ziya Erdal, 17 yıl formasını giydiği kırmızı beyazlı takıma yardımcı antrenör olarak geri döndü. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometrelerinde mobil işaretleme yapılarak hendek betonu imalatı yapılacağından ulaşım her iki yönde kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olduğundan trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç Marmara ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trakya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.

0: Kemik iliğin aklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvurun. Size ihtiyacı olanlara yaşama şansı verin.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
2: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nurçakmak cevaplıyor. Sağlıklı bebekler için el ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nurçakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
3: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Sizinle yine bir programda buluşmak her zaman olduğu gibi çok zevkli. Geçen hafta çocuklarımızın sağlıklı olma halinden şekilde değerlendirmesi için neler yapmamız gerektiğini konuşalım diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
3: Çok iyi olur. Emine Hanımcığım, bizim gerek anne babalar olarak, gerek öğretmenleri olarak, gerekse sizin gibi çocuk gönüllüsü, basın yayın çalışanları olarak tek bir amacımız var. Çocuklarımıza sağlıklı, mutlu bir şekilde yaşamaları için onların geleceğine yatırım yapmak. Şimdi düşünelim ki biz çocuklarımız için bankada bir hesap açıyoruz. Ve bu hesabın adına Sağlık Bankası hesabı. Sağlık ne demekti? Düşünecek olursak, tekrarlayacak olursak, bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam iyilik hali. Yani bunun sonucunda çocuklarımız kendi ayakları üzerinde sağlıklı olarak durabilsinler ve ışıklarını başkalarına yansıtsınlar istiyoruz. Çünkü bütün insanlar doğduklarında güzeldirler. Ama koşullar diyelim, çevre diyelim, adı ne olursa olsun hepimizi zorluyor. Ama bu zorluklara direnmeyi çocuklarımıza çocuk yaşlarından itibaren öğretebiliyorsak, o zaman işte biz çocuklarımıza onurlu, ahlaklı bir şekilde ayakta durmalarını ve onların topluma sağlıklı bir şekilde katılıp topluma kazandırılmış olmasını ve aynı zamanda da topluma kazançlar sağlamalarını sağlamış oluyoruz. Yani bizim bütün erişkinler olarak tek en büyük amacımız çocuklarımıza sağlıklı, mutlu, güzel bir gelecek hazırlamak.

0: için ne yapmamız gerekiyor? Yaz tatili çok güzel bir fırsat. Hem çocuklarımıza bu tür yatırımlar yapmamız, onların sağlıklı, mutlu olmaları için gerekli yatırımlar yapmamız için, hem de aynı zamanda onlarla keyifli zaman geçirmemiz, onların tadını çıkarmamız için çok güzel bir fırsat. Hani ne diyor büyüklerimiz? Onlar dünya meyvesi diyor çocuklarımız için. Bundan daha güzel bir tanım olamaz. Gerçekten de onlar bizi hayata bağlayan, belki de temel yaşam amacımız olan yavrularımız, hepimiz için. Düşünün ki sevgili ailelerimiz, sizin çocuklarınız bize umut veriyor ve bize yaşama sevinci veriyor. Kim bilir size ne kadar büyük mutluluklar yaşatıyorlardır. İşte fırsat bu fırsat, bu kadar zaman beraber oluyorken birbirimize daha çok zaman geçirip onları hayata daha fazla hazırlayalım. Şimdi benim bütün ailelere her zamanki Nasrettin hocamızın öğüdünü tekrarlayacağım. Bilenler bilmeyenlere anlatsınlar lütfen. Bu program çünkü çok kıymetli. Bu program için ben çok düşündüm ve Emine Hanım'la çok konuştuk. Nasıl bir program hazırlayalım yaz tatili diye ve yaz tatilinde çocuklarımıza ne öğretelim diye. Yaz tatilinde çocuklarımıza öz bakım öğretelim sevgili aileler. Ki yarın öbür gün sizin gibi anne baba olduklarında, sizin gibi güzel bir şekilde sağlıkla, mutlulukla ayakta dursunlar ve sizin gibi güzel ışıklarını yavrularına ve ailelerine ve çevrelerine saçabilsinler. Bu öz bakım deyince neyi anlıyoruz sevgili aileler? Bir insanın kimseye muhtaç olmadan günlük temel ihtiyaçlarını karşılamasına öz bakım diyoruz. Bu temel ihtiyaçlarımızda neler var? Beslenme var hiç kuşkusuz, giyinme var, kişisel temizliğimiz var, tuvalet ihtiyaçlarımız var ve kendi kendimize yetebilme, sağlıklı olabilme, aynı zamanda da mutlu olabilme var. Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Öz bakım için neler yapmamız gerekiyor? Hiç kuşkusuz ki öz bakım becerileri arasında her yaşın kendine göre farklılıkları var. Şimdi biz çocuğumuzun devamlı bizden bir şeyler isteyen insanlar olmasını istiyoruz. Öncelikle buna karar verelim. Yoksa kendi işlerini kendi gören insanlar, mesela bazen öyle durumlar olur ki hepimiz birbirimizden bir şey isteyebiliriz ama oturduğu yerden anne bana su getir, baba bana şunu ver demek yerine yavrum sen de kalkıp alıp gelebilirsin, çocuklarımızın öğreneceği yaşlar var ve atalarımız ne demiş, ağaç yaşken eğilir demiş. Bunları çocuklarımız mutlaka çocuk yaşta öğrenmeliler. Şimdi dedik ki temel ihtiyaçlarımız, yani beslenme, tuvalet, kendi kendine bakım, temizlik gibi eğitimleri çocuklarımızın almasını istiyoruz. Tabii ki her şeyin yaşı var. Şimdi bebeğimiz, hep biz konuşuruz sizinle programlarımızda Emine Hanım'la, deriz ki aman çocuklarınızı daha doğduğu andan itibaren sizinle beraber sofraya alın. Siz yemek yiyorken o da sizin kucağınızda dursun. Sizin sohbetinize katılsın. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nun güzel şarkılarını, Emine Hanım'ın güzel türkülerini dinlesin diye sizden tekrar tekrar rica ederiz. Çünkü sevgili aileler, insanlar kendi dilleriyle, kendi türküleriyle büyürler. Çünkü bu büyük bir kültürel zenginliktir. Ve bu zenginliği kuşaktan kuşağa aktarmak da bizim için çok kıymetli bir gelenektir. Şimdi bebeğimiz doğdu. Doğumdan itibaren annesinin, babasının, diğer büyüklerinin, bazen kardeşinin kucağında sizinle beraber sofraya oturdu. Bu giderek bebek sofraya oturma alışkanlığını öğreniyor. Yani bizim ailemiz sofrada yemek yer, bizim ailemiz sofrada bir araya gelir. Yemek sofrası kutsaldır. Orada çok güzel besleniriz. Annemin sütü olur, beni besler bununla öğreniyor. Çünkü bunu anlatıyoruz çocuğumuza. Ama ne oluyor? Bebek yavaş yavaş büyüdüğü zaman bu sefer masaya kendisi oturmaya başlıyor. Ne zaman? Bebek 6. ayda genellikle desteksiz oturabilir. Bazen biraz daha uzun olabilir, yani 6-8 ay civarında. O zaman bebeğinize beslenmesini bebek masasına oturtarak, gene veyahut da hiçbir şey yoksa kendi kucağımızda oturtarak, onun da önüne küçük bir tabak koyup, o tabağın içine küçük yemek parçaları, onun boğazına kaçmayacak. Mesela şu ara var olan bazı meyvelerden verebiliriz küçük parçalar halinde. Havuç gibi, salatalık gibi, ama hepsi bizim kontrolümüzde. Çünkü aynı masada oturuyoruz. Bebeğimizin eline veririz bunu. Bebeğimizin dolayısıyla dokunma duyusu gelişir. Bebeği koklatırız bebeğe bir şey verirken. Bak bu böyle kokuyor. Bak bu havuç, bu salatalık. İşte havuç turuncu olur, salatalık bu renk, yeşil renkte olur. Veyahut da mesela şu anda var olan meyvelerden verebiliriz eline. Bebeğin boğazına kaçmayacak çekirdeksiz gıdalardan, sert gıdalardan, çocuğu ekmek kabuğu verebiliriz. Ama onları hep kontrol etmek lazım. Çünkü bebek ağzını aldıkça yumuşatıp yutabilir. Böyle olmaması için bizim denetimimizi yumuşadıkça değiştiririz ekmek parçasını. Ve bu şekilde bebeğin kendi ağzına yemeği götürmesine ve dolayısıyla kendini beslediğini fark etmesini sağlarız. Bir insana verilecek en büyük ödül, yaptığı bir işin başarısını tatmasına izin vermektir sevgili aileler. Biz ne kadar aferin çok güzel olmuş desek de, bir çocuk kendi ağzına bir şeyi götürdüğü zaman veyahut da kendi kendine tuvalete gittiği zaman veyahut da kendi kendine ellerini yıkadığı zaman, kendi kendine giyinmeye başladığı zaman onun gözlerindeki pırıltıyı yakalamaktan daha büyük mutluluk ve zenginlik bizim için olamayacağı gibi, onun o gözündeki parlaklıktan daha büyük de ödül olamaz. Onun için çocuklarımızın büyümesine izin vermek biz büyüklerin en kutsal görevidir. Çocuklarımıza kendi kendilerine beslenmeleri, kendi kendilerine tuvalete gitmeleri, kendi kendilerine ellerini yıkayıp gerektiğinde banyolarını yapmaları ve kendi kendilerine ev işlerine katkıda bulunmaları ve annelerine, babalarına ve kendilerine destek veren kişilere, kardeşlerine, diğer büyüklere, arkadaşlarına teşekkür etmeyi öğretmek, onların öz bakımları açısından bırakacağımız çok kıymetli bir miras. Bundan daha büyük bir servet, bundan daha büyük bir zenginlik asla olamaz sevgili aileler. Düşünün ki yıllarca bir şeye emek veriyorsunuz ve biri geliyor sana eline sağlık, ne kadar güzel olmuş diyor. Ailenizden biri, siz bütün gün yorulmuşsunuz, çabalamışsınız ve diyor ki ay ne kadar güzel yapmışsın bunu dediği zaman bütün yorgunluğunuz gidiyor, omuzlarınız düşüyor, yüzünüz gülücükler beliriyor. İşte bunun bedeli yok. Onun için çocuklarımıza bunu öğretmemiz gerekiyor. Bu yaz tatili hepimizin en büyük ödevi, çocuklarımıza kendi kendilerine iş başarmanın mutluluğunu öğretmek ve bizim zenginliğimiz ise çocuklarımızın bu mutluluğunu seyretmek olacak sevgili aileler. Şimdi dedik ki bebek 6 aylık doğumdan itibaren bizimle yemek sofrasına oturdu. Biz yemek yerken ona yemekleri koklatıyoruz. Bak bugün şu yemeğimiz var. Bak bu meyve böyle kokar, bu yemek şöyle yenir. Bir hatta gerekiyorsa elletiyoruz. Çünkü madem ki bebeğimizin beyninin gelişmesini istiyoruz, yani daha zeki bir çocuk olmasını istiyoruz, o zaman bebeğin hücreleri arasında iletişim kurmamız gerekiyor. Tıpkı mesela ben Emine Hanım'ı tanıyorum. Emine Hanım ne yapıyor? Beni sizinle tanıştırıyor. Onun gibi beyin hücrelerimiz de böyle çalışıyor. Biz bir mesaj veriyoruz, ona bir şeyi öğretiyoruz. Diyoruz ki mesela ekmek böyledir, böyle kokar. Elletiyoruz, dokunma duyusu gelişiyor. Koklatıyoruz, koku duyusu gelişiyor. Öbür taraftan gösteriyoruz, görüyor, görme duyusu gelişiyor. Ve hepsini bir araya getirdiğinde bebekte ekmek kavramı oluşuyor. Ona benzer soframızdaki diğer yemekleri tanıttığımızda bebek anlamaz diye bir şey yok. Bebekler doğduğu andan itibaren, hatta anne karnından itibaren bizi duyuyorlar, görüyorlar. Bizim anladığımız anlamda duyuyor ve görmüyor olabilirler ama anne karnından itibaren bebeklerin tat duyuları var. Annesinin karnındaki sıvıyı ağzından aldığı için tat duyusu gelişiyor. Annesinin karnında ışığı görüyor. annesinin karnında bizim sesimizi duyuyor ve düşünün ki doğduktan sonra dünya ne kadar rengarenk oluyor ve bütün bunlar yavaş yavaş gelişiyor. Bu konuda biz ne yapıyoruz aileler olarak? Çocuklarımızın bu duyularının gelişmesi ve aynı zamanda bütünleşmesi için katkıda bulunuyoruz. Yani işte ekmek böyledir, böyle kokar, böyle tadı vardır, böyle bu sertliktedir veya bu görünümdedir diye gözüne, kulağına, tat duyusuna, dokunma duyusuna hitap eder. Beyninin o bölümünü geliştiriyoruz. Tıpkı Emine Hanım'ın beni sizinle tanıştırması gibi. Öbür taraftan mesela domatesi tanıtıyoruz, salatalığı tanıtıyoruz, meyvelerimizi tanıtıyoruz veya soframızdaki diğer gıdaları tanıtıyoruz veya ailemizin diğer fertlerini. Bak bu senin büyük annen, büyük baban, ablan, abin, annen, baban, komşularımız, hepsini çocuğumuzun beyninde, hepsi birer kavram olarak, yani hepsi için beyninde bir dosya açılıyor ve bu dosyayı falan annem şöyle kokar, böyle görünür, böyle güler, sesinin tonu budur, babam şöyledir. Hepsi hepimiz için ayrı bir dosya oluşuyor bebeklerimizde. Şimdi bebeğimiz bizimle beraber sofraya oturdu doğumdan itibaren. 6 aylıkken ne yaptık? Eline gıdalar vermeye başladık. Önüne tabak koyduk. Yavaş yavaş kendini beslemesine izin verdik. Bu arada ne yaptı? Bebek tabii daha bir el becerileri çok gelişmediği için bazılarını düşürüyor. Bazılarını döküyor. Ama hiç önemli değil. Aa, önemli değil, sileriz deyip geçiyor. Ama atmasına izin vermiyoruz. Bak bu gıda, bununla besleniyoruz, bu atılmaz diyoruz. Öbür taraftan çocuğumuz ağzına bir şey götürürken el becerilerini geliştirdiği için hem kendi kendini beslemeyi öğreniyor hem de el becerileri geliştiği için kas yapısı daha güçleniyor. Yani bizim onu beslememizden çok daha sağlıklı ve güvenilir bir yol oluyor. Diğer taraftan çocuğumuz 6 aylık olunca dedik ki oturmaya başlar. Hadi çok dengeli oturamadı, biraz daha büyüdü, 7-8 aylık oldu. Tam oturduğu zaman çocuklar su ile oynamayı çok severler. Musluğun başına oturtuyoruz çocuğumuzu. Ve diyoruz ki hadi al bakalım bugün salata yapma sırası sende. Domateslerimizi, salatalıklarımızı yıkayacaksın. Tabii ki onun yıkadığı haliyle koymuyoruz sofraya. Ama çocuğumuza dedik ya ailemize katkıda bulunmayı öğretiyoruz. Onun için aa bak ne kadar güzel dikiyorsun. Hem suyla oynuyor. Yani siz aile içinde sofrayı hazırlama telaşı, yemek hazırlama telaşındayken size engel olmuyor ama aynı zamanda çok eğleniyor suyla oynadığı zaman. Dolayısıyla hem ailesine bir katkıda bulunduğunu hissetmenin mutluluğunu yaşıyor hem de çok keyifli bir iş yapıyor suyla oynarken domatesleri, salatalıkları yıkadığı için size veya meyveleri yıkadığı için. Ama bunların hepsi kuşkusuz ki bizim denetimimize, çünkü o kadar da büyük bir değil. Ama damlaya damlaya göl olur gibi çocuklarımızın bilgisi ve gelişimi de damlaya damlaya oluyor. Ne yaptık? 6 aylıkken bebeğimize kendi kendine sofraya oturmaya, ondan sonra kendi kendine gıdaları ağzına götürmeyi öğrettik. Zaten 6 aylık bir çocuk eğer anne sütüyle besleniyorsa temel gıdası anne sütüdür. Ama ufak tefek gıdaları da almayı öğrendiği için, küçük küçük kaşıkları zamanla ağzına götürmeyi öğrendiği için, döke saça da olsa kendi kendimi besleyebiliyorum güveni gelişeceği için, özgüven gelişmesi açısından beslenmesine çok büyük bir katkıda bulunduğumuz için çocuğumuzun büyümesinde çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Ve çocuğumuzu beslerken bir taraftan biz besliyoruz hiç kuşkusuz ama bir taraftan da kendi kendine döke saça kaşığı ağzına götürüp yemeğini yemesine, küçük lokmaları ağzına atmasına da izin veriyoruz ki kendi kendini beslemeyi öğrensin. Ve dediğimiz gibi sofrayı hazırlarken işte 6 aylıktan itibaren lavaboya oturup muslukta gıdaları, salata veya meyveleri yıkamayı, yürümeye başlayınca peçeteyi masaya götürmeyi, masa örtüsünü masaya götürmeyi, yani kendine zarar vermeyecek şeyler ama biraz daha büyünce çatalı, bıçağı, tabağı, bardağı taşımayı öğrensin ki yani ailenin bir bütün olduğunu, kendisi de o ailenin bir ferdi olduğunu kavraması açısından üretken olması çok önemli. Çünkü sevgi nedir? Sevgili ailelerimiz, sevgi emektir. Biz nasıl çocuklarımıza bir şey veriyorsak, o da ailesine katkıda bulunduğu için kendini güçlü hissedecek ve kendini üretken hissetmenin mutluluğunu yaşayacak ve büyüdüğünü hissedecek. Ona bu fırsatı vermek için yaz tatili harika bir dönem. Aman onun tadını da çıkaralım, çocuğumuza da bunun keyfini sürdürelim. Dedik ki ufak ufak masayı hazırlamasına yardım ediyoruz. Biraz daha büyüdüğünde çocuğumuzun ilgi alanına göre işte salata hazırlamakta, küçük yemeklerin malzemelerini hazırlamakta veya hep birlikte pazara çıkıp işte malzeme seçimi yapmakta yarar var. Ben hiç unutmuyorum, bir aileyle karşılaşmıştım. Çocuğa soruyorlardı, bak bunu alsak iyi olur, ne dersin? Veyahut da çocuk bir şey istiyordu. Hayır, o evimizde var, fazlası olursa o zaman atarız diye. Bu tür iletişimler, çocuğun ailenin ferdi olduğunu hissetmesi ve aileye katkıda bulunması açısından çok değerli. Onun için bu mümkün olduğu kadar çocuklarımızla bu keyifli anları dolu dolu yaşayalım ki onlar da bizimle beraber olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşasınlar, bizimle beraber olmak için çırpınsınlar. Tıpkı sizin ailelerinizin yanında yaz tatilinde veya küçük tatillerde, bayram tatillerinde koştura koştura gittiğiniz gibi çocuklarımıza koşa koşa bizimle gelsinler diye, bu tür eğitimler çok kıymetli. Çünkü bunların hepsi anı biriktiriyor ve bu anılar aslında bizi birbirimize bağlıyor sevgili aileler. Dedik ki çocuğumuz öncelikle kendi beslemeyi öğrenecek ve beraberinde beslemenin sadece kendisi için değil aynı zamanda ailesi için de gerekli olduğunu fark ettiği için aile sofrasının kurulmasına yardımcı olacak. Ne oluyor? Şimdi bebek mesela, biz onu beslediğimiz için o da zaman zaman kendi yediklerinden, kendi sevdiklerinden bize ikram ediyor. Bazen aileler çocuklarının yani kendisi yesin istedikleri için almak istemiyorlar. Halbuki nasıl biz ona veriyorsak, vermenin ne kadar güzel bir şey olduğunu onun yaşamak istediğine göre ondan da almamızda yarar var. Ve teşekkür edelim ki o da bize vermeyi istiyor ve teşekkür etmeyi de bu şekilde öğrensin çocuğumuz. Dedik ki çocuklarımız öz bakım açısından beslenme alışkanlığını kazanmaları çok önemli. Çünkü maalesef bazen görüyoruz ki çocuklarımız, küçücük çocuklar kendilerini besleyebilecekken, ne dedik, 6 aydan itibaren bebeklerimiz döke saça da olsa kendi kendilerine yemek yemeye başlarlar. Ama 3 yaşından itibaren artık oldukça düzenli, eğer 6 aylıktan itibaren çocuğumuza kendi ağzına yemek götürmeye, kendi kaşığını döke saça da olsa kullanmaya izin verdiysek, 3 yaşında bir çocuk artık kendi kendini besleyecek bir olgunluğa erişmiştir. İşte zaten o yaşlarda çocuğumuz kreşlere, anaokullarına başladığı için güvenle teslim edebiliriz. Güvenle teslim edeceğimiz bir diğer konu, hiç kuşkusuz ki çocuğumuzun kendi kendini giydirme alışkanlığıdır. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımız maalesef bu giyinme ve soyunma işlerinde bazı üzücü olaylar yaşayabiliyorlar. İşte bunları yaşamamaları açısından çocuklarımızın kıyafet seçimi çok önemli. Mümkün olduğu kadar rahatlıkla giyebileceği fermuarsız, düğmesiz kıyafetler kullanılması ve kolay çıkarabileceği, kolay giyebileceği kıyafetler kullanılmasına yarar var. Ama bunun için de çocuğumuza kendi kendine giyinme ve soyunma alışkanlığını kazandırmakta yarar var. Şimdi düşünün ki öğretmenlerimiz ne yapıyor? Bize hayatımızla ilgili bir sürü şeyler öğretiyorlar. İşte matematik dersi, aslında matematik bir ders değil, bir hayat tarzı. Bakkala gittiğinde şöyle alışveriş yapacaksın, bir yere gittiğinde borcunu şöyle ödeyeceksin veyahut da alacağın varsa şöyle alacaksın gibi küçük hesaplarla bizi hayata hazırlıyorlar. Ama ne yapıyorlar? Bizi denetliyorlar bu arada. Fazla almayacaksın, eksik ödemeyeceksin gibi eğitimler veriyorlar. Onun gibi evde de ilk eğitimi anneler babalar olarak siz veriyorsunuz. Çocuklarımızın ilk öğretmenleri daima sizsiniz sevgili aileler. Çocuklarımıza soyunmayı, giyinmeyi sizden öğreniyorlar ve siz onlara izin verdiğiniz zaman kendi kendilerine giymeyi öğreniyorlar. Bir yaşında bir çocuk soyunurken size destek olmaya başlamıştır. Giyinirken size kollarını uzatır. Bunun gibi 1,5-2 yaşına geldiğinde yavaş yavaş kendi kıyafetlerini seçmeye ve kendi kendine giyinmeye de başlar. O nedenle mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu becerilerinin gelişmesinde, mesela 2 yaşında bir çocuk çok rahatlıkla çorabını veya bluzunu çıkarabilir. Bunlara izin vermekte yarar var. Çünkü bu çocuğumuzun başkasından yardım istememesi, yani kendi kendine yetmesi açısından çok önemli. Ve çocuğumuzu tehlikelerden koruyan çok önemli bir yöntem. Yani bir çeşit emniyet kemeri aslında. Yani kimseden yardım istemezse çocuğumuzun canını üzecek olaylardan korumuş oluyoruz. Yani 1,5-2 yaşlarında bir çocuk kıyafetlerinin giyinmesi çıkarılması sırasında yardım eder. 2 yaşına geldiğinde rahatlıkla 2-3 yaş civarında çoraplarını, ayakkabılarını giyebilir. İşte bu dönemde biraz sabretmemiz gerekiyor. Aslında çocukla ilişkilerimizde sabır çok önemli. Bu dünya koşturmacası içinde hepimizin sabrının tükendiğinin farkındayım ama çocuğumuzun büyümesi için bütün sabrımızı çocuğumuza yöneltmekte yarar var sevgili aileler. Çünkü elimizde muhteşem bir hazine var ve bu hazineyi işleyip topluma kazandırıyoruz hep beraber. Onun için çocuklarımıza kendi kendini beslemesi, kendi kendine düşünün şimdi ayakkabısını giyiyor. Ayakkabısını giyerken ters giyiyor. Ters giydiği için ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Bak ters oldu diye çıkarıyoruz. Düzgün giymesi için bir defa daha. Yani 5 dakikalık bir işi belki 10 dakikaya çıkarmış oluyoruz. Ama hiç önemli değil. Çocuğumuz seneye kendi kendine düzgün bir şekilde ayakkabısını giyebilecek olgunluğa erişmiş olur. Ve daha da önemlisi sevgili aileler, sizin yaşınıza geldiğinde kimseye ihtiyacı olmadan kendi kendini doyurabilen, kendi kendine giyinip ihtiyaçlarını karşılayan biri olmuş oluyor. Yani ekmeğini taştan çıkaran biri olmuş oluyor. Tıpkı sizin gibi. Ben görüyorum sevgili aileler, kaç yaşında olursa olsun ailesi için insanlar koştururken o yüzlerindeki zarafet, yüzlerindeki güzellik, yüzlerindeki parlaklık her zaman fark ediliyor. Onun için çocuklarımıza vereceğimiz bu yaz tatilindeki bütün sabrımızı tüketsek bile çocuklarımızın kendi kendini beslemesi, kendi kendine giyinmesi konusunda vereceğimiz, göstereceğimiz sabrın bedelini siz 10 yıl sonra, 20 yıl sonra büyük bir ödül olarak geri alacaksınız. Ve bunu insanlığa yapılmış bir hizmet olarak gözlerinizden sevinç yaşlarıyla izleyeceksiniz. Onun için sizden tekrar rica ediyorum ki Nasrettin hocamızın dediği gibi bilenler bilmeyenleri öğretsin. Çocuklarımıza kendi kendilerine yetmeyi öğretmeliyiz. Biraz daha büyüdüğünde çocuğumuza kendi yumurtasını kırıp kendine yemek yapmayı öğretmeliyiz. Biraz daha büyüdüğünde küçük yemekler yapmayı, küçük pastalar yapmayı öğretmeliyiz. Gidip küçük alışverişler yapmayı. Hiç unutmuyorum, çok kıymetli bir büyük anne her akşamüstü torununa ekmek aldırıyordu. Birinde anne beğenmemiş ekmeği, biraz şey bulmuş, ezik ve bırakılmış bir ekmek olarak bulmuş yani. Büyük anne demiş ki aman sakın bunu söyleme, çok kırılır torunu için ve bir daha alışveriş yapmak istemez. Yani çocuğumuzun küçük hatalar yapmasına da izin veriyoruz. Ve bir daha sefere biraz daha dikkatli al, bak böyle seçerken şunlara özen göster de öğretiyoruz. Çünkü hatasız üretim olmaz sevgili aileler. Kendi çocukluğumuzu düşünelim. Biz yürümeyi nasıl öğrendik? Biz de düştük, kalktık. Çocuğumuz da düşecek, kalkacak. Bu düşme kalkma kelime anlamıyla değil, hayat başarısı açısından böyle. Ben düşünün, kendi mesleğimizde hiç mi hata yapmadık? Hiç mi kendimizi geliştirmek için çaba sarf etmedik? Hala ben sizinle bu programları yapmak için çok düşünüyorum, çok okuyorum ve mesleki birikimlerime sizinle yaşadığım deneyimleri aktarırken gene de yeni bilgiler ekliyorum ki size güncel haberler verebileyim ve sizin bilgilerinizi tazeleyebileyim ve sizi mutlu edebileyim. Bunun gibi çocuklarımız da hata yapa yapa doğruyu bulmayı öğrenecekler ve daha güzele ulaşmak için onların elinde çok daha fazla bilgi var, onlara daha fazla ulaşacaklar. Dedik ki çocuklarımızın beslenmeyi öğrenmesi lazım, çocuklarımızın kendi kendilerine kılık kıyafetlerini giymeyi öğrenmeleri lazım.
1: Sevgili hocam, sanırım anlatacaklarınız bitmedi. Onun için kaldığımız yerden isterseniz bu konuda haftaya devam edelim. Ne dersiniz?
0: Nasıl uygun görürseniz Emine Hanımcığım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta aynı konudan tekrar devam edeceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın bugün de sonuna geldik. Konumuz yarım kaldığı için önümüzdeki hafta çocuklarımızın yaz tatilinin en iyi şekilde değerlendirilmesi üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Siz de kimseciklere randevu vermeyin, yine aynı saatte birlikte olalım diyoruz. Önümüzdeki hafta aynı konuda görüşmek üzere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik Basada Gülçin Çağlar, uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin Ellede Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Sağlıklı Bebekler İçin El Ele.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-36 derece, Bilecik 18-33, Bursa 20-34, Çanakkale 23-37, Edirne 21-37 derece. İstanbul 21-33, Kırklareli 20-36, Kocaeli 22-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 25-42, Denizli 25-40, Kütahya 16-31 derece. Manisa 24-39, Uşak 18-34, İzmir ve Muğla 24-38 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinde ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 25-36, Antalya 27-34, Burdur 19-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-36, Kahramanmaraş 24-41, Mersin 27-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-35, Çankırı 16-36, Eskişehir 18-33, Ankara 19-35 derece. Kayseri 15-34, Kırıkkale 19-35, Karaman ve Kırşehir 18-34 derece. Konya 19-35, Nevşehir 17-32, Niğde 18-34, Sivas 11-32, Yozgat 15-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-32, Bolu 15-29, Düzce 17-32, Karabük 18-33, Kastamonu 14-32 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu. Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-36, Artvin 18-27, Bayburt 11-31, Çorum 15-34 derece. Giresun 20-29, Gümüşhane 12-30, Ordu 19-28, Rize 20-29 derece. Sinop 22-31, Samsun 20-29, Tokat 16-34 ve Trabzon 21-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-32, Ardahan 11-26, Bingöl 20-37, Bitlis 15-30 derece. Elazığ 19-37, Erzincan 18-35, Erzurum 12-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 21-36, Kars 10-27, Malatya 19-36, Muş 18-35 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 26-37, Van 14-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-41, Gaziantep 25-40, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-41 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'nin güney ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Değerli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda kendileri tarafından belirlenen güvenli seyir rotasını ihlal eden 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı. Ve spor, Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometrelerinde mobil işaretleme yapılarak hendek betonu imalatı yapılacağından ulaşım her iki yönde kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olduğundan trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 14 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad sağanak yağışlı 22, Berlin az bulutlu 13 derece. Helsinki parçalı bulutlu 9, Kiev sağanak yağışlı 21, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 13 derece. Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Paris parçalı bulutlu 13, Priştine az bulutlu 21, Roma parçalı bulutlu 25 derece. Saraybosna ve Varşova sağanak yağışlı 18, Sofya sağanak yağışlı 21, Tiran sağanak yağışlı 27, Viyana sağanak yağışlı 18, Zürih az bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 26, Astana parçalı bulutlu 17 derece. Bağdat az bulutlu ve açık 35, Bakü parçalı bulutlu 25, Bişkek az bulutlu ve açık 26, Duşanbe az bulutlu ve açık 30 derece. Kabil az bulutlu ve açık 23, Kerkük az bulutlu ve açık 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 31 derece. Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis parçalı bulutlu 20, Tokyo açık 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 27, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 10, Montreal az bulutlu 19 derece. New York açık 23, Sydney az bulutlu 12, Washington açık 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 20, Frankfurt parçalı bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 23, Kırcıali sağanak yağışlı 21 derece. Köln az bulutlu 13, Komrat parçalı bulutlu 19, Kösyence sağanak yağışlı 22, Münih az bulutlu 10 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 24, Selanik sağanak yağışlı 24, Şumlu sağanak yağışlı 19, Taraklıya az bulutlu 20 derece. Valkaneş az bulutlu 21, Zenitsa sağanak yağışlı 19, Gazimağusa ve Lefkoşa az bulutlu ve açık 23, Girne az bulutlu ve açık 25, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Metrolojinin Ses Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programımızı başlatıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Cenk Balat bana yardımcı olacak. Bugünkü programımda sizlere klasik dönemine damgasını vurmuş opera eserleri ve bestecileri seslendiren sanatçıları anons edeceğim programımızın hemen açılışında sevgili dinleyiciler. Programımızın açılışını Placido Domingo yapacak. Turandot Operası'ndan sizlere Nessun Dorma'yı seslendirecek. Bir diğer sanatçı Julia Mignes Chanson ise Carmen Operası'ndan L'Amore Oiseau diyecek. Roberto Alagana, L'Azur d'Amour Operası'ndan Una Furtiva Lagrima ile programımızın konukları arasında olacak. Angelina Giorgio ise Carmen Operası'ndan sizlere Je de Curien'le diyecek sevgili dinleyiciler. Thomas Hampson ve Jerry Hadley'i seslendirecek sizler için seçmiş olduğum bu eseri sevgili dinleyiciler Le Percue de Perles diyecekler. Jennifer L'Amour ise sizler için Ombre au Maifu diyecek sevgili dinleyicilerim. Programımızın sonlarına doğru sizler için seçmiş olduğum bir başka eser Veronica Gens Dido seslendirecek sizler için Ve Yam de Din diyecek sevgili dinleyiciler. Cecilia Bartoloni ise sizler için seçmiş olduğum Le Nozze de Figaro, Figaro'nun düğününden sizler için seçtiğim Oisque Sapalte diyecek sanatçı. Son eserimiz sevgili dinleyiciler bu olacak ve bu eserle programımızı noktalamış olacağız. Metrolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız başladı.

0: Programımızın bana ayrılan süresinin sonuna gelmiş oluyoruz. Klasik Müzik Saati programında Meteoroloji Radyosu'ndasınız ve program hazırlayan sunan ben Ali Yılmaz. Cenk Balat kumanda masasında bana yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sevgi saygılarla ikinci bölümle buluşmak umuduyla. Şimdilik hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-36 derece, Bilecik 18-33, Bursa 20-34, Çanakkale 23-37, Edirne 21-37 derece. İstanbul 21-33, Kırklareli 20-36, Kocaeli 22-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 25-42, Denizli 25-40, Kütahya 16-31 derece. Manisa 24-39, Uşak 18-34, İzmir ve Muğla 24-38 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 25-36, Antalya 27-34, Burdur 19-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-36, Kahramanmaraş 24-41, Mersin 27-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-35, Çankırı 16-36, Eskişehir 18-33, Ankara 19-35 derece. Kayseri 15-34, Kırıkkale 19-35, Karaman ve Kırşehir 18-34 derece. Konya 19-35, Nevşehir 17-32, Niğde 18-34, Sivas 11-32, Yozgat 15-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-32, Bolu 15-29, Düzce 17-32, Karabük 18-33, Kastamonu 14-32 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu, Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-36, Artvin 18-27, Bayburt 11-31, Çorum 15-34 derece. Giresun 20-29, Gümüşhane 12-30, Ordu 19-28, Rize 20-29 derece. Sinop 22-31, Samsun 20-29, Tokat 16-34 ve Trabzon 21-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-32, Ardahan 11-26, Bingöl 20-37, Bitlis 15-30 derece. Elazığ 19-37, Erzincan 18-35, Erzurum 12-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 21-36, Kars 10-27, Malatya 19-36, Muş 18-35 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 26-37, Van 14-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-41, Gaziantep 25-40, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-41 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadarsa kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Yerli Haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Konya'da düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 232.719 lira ceza uygulandı. İran Atom Enerjisi Kurumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırdığını duyurdu. Ukrayna, Rus ordusunun cumartesi gece saatlerinden sonra ülkeye 41 füze ve 125 silahlı insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ve spor. 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un eski kaptanı Ziya Erdal, 17 yıl formasını giydiği kırmızı beyazlı takıma yardımcı antrenör olarak geri döndü. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometrelerinde mobil işaretleme yapılarak hendek betonu imalatı yapılacağından ulaşım her iki yönde kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olduğundan trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Bilecik hariç Marmara'yla Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trakya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sevgiler saygılar. Klasik Müzik Saati programımız Ali Yılmaz'la başladı. Programın kumanda masasında Cenk Balat bana yardımcı olacak. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu bölümümüzde sizler için seçmiş olduğum besteci Ludwig van Beethoven. Eseri ise 9. Senfoni. 9. Senfoni'yi seslendirecek

senfonisi. Besteci kardeşlik, kahramanlık, coşku, bağımsızlık gibi kavramların büyük heyecanla dile getirildiği bir müzik eseridir. Beethoven'un bestelediği son senfonidir. Beste tarihi ise 1824. Söz yazarları Ludwig van Beethoven, Friedrich Schiller. Şimdi bu eserle sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda klasik müzik saatinin sonuna geldik. Sizler için az önce dinlettiğim Ludwig van Beethoven'un 9. senfonisinden sonra bugünkü programda sonlandırmış oluyoruz. Haftaya yine sizlerle bir arada olmak umuduyla. Sanatsız kesinlikle kalmayın, sanatın içinde olun diyorum. Müzik ruhun gıdasıdır derler. Siz de bu gıdadan kesinlikle kendinizi mahrum bırakmayın. Görüşmek umuduyla, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

hadi gel uzaklardan çek kokumu derinine. Vazgeçersen, beni terk edersen, hisseder mi ellerim, dokunur mu sözlerim, değer mi gözlerim gözlerine? Kanatırsan küçük küçük çizgilerle.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-36 derece, Bilecik 18-33, Bursa 20-34, Çanakkale 23-37, Edirne 21-37 derece. İstanbul 21-33, Kırklareli 20-36, Kocaeli 22-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 25-42, Denizli 25-40, Kütahya 16-31 derece. Manisa 24-39, Uşak 18-34, İzmir ve Muğla 24-38 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinde ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 25-36, Antalya 27-34, Burdur 19-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-36, Kahramanmaraş 24-41, Mersin 27-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-35, Çankırı 16-36, Eskişehir 18-33, Ankara 19-35 derece. Kayseri 15-34, Kırıkkale 19-35, Karaman ve Kırşehir 18-34 derece. Konya 19-35, Nevşehir 17-32, Niğde 18-34, Sivas 11-32, Yozgat 15-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-32, Bolu 15-29, Düzce 17-32, Karabük 18-33, Kastamonu 14-32 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu. Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-36, Artvin 18-27, Bayburt 11-31, Çorum 15-34 derece. Giresun 20-29, Gümüşhane 12-30, Ordu 19-28, Rize 20-29 derece. Sinop 22-31, Samsun 20-29, Tokat 16-34 ve Trabzon 21-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-32, Ardahan 11-26, Bingöl 20-37, Bitlis 15-30 derece. Elazığ 19-37, Erzincan 18-35, Erzurum 12-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 21-36, Kars 10-27, Malatya 19-36, Muş 18-35 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 26-37, Van 14-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-41, Gaziantep 25-40, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-41 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethi arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda kendileri tarafından belirlenen güvenli seyir rotasını ihlal eden 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı. Ve spor, Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometrelerinde mobil işaretleme yapılarak hendek betonu imalatı yapılacağından ulaşım her iki yönde kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olduğundan trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Her yıl 100 binden fazla insanımız hastane dışında gelişen ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Ani kalp durmasında bilinç kaybı olur, kişi olduğu yere yığılır ve nefesi kesilir. Müdahale edilmeyen her dakika hayatta kalma şansı %10 azalmaktadır. Sadece 3 dakika sonra beyin hasarı başlamakta, 10 dakika sonra yaşama şansı neredeyse tükenmektedir. Ani kalp durması geçiren bir kişi gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ani kalp durması hakkında bilinçlenmek ve kalp masajı yapmayı öğrenmek için harekete geçmelisiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 14 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad sağanak yağışlı 22, Berlin az bulutlu 13 derece. Helsinki parçalı bulutlu 9, Kiev sağanak yağışlı 21, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 13 derece. Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Paris parçalı bulutlu 13, Priştine az bulutlu 21, Roma parçalı bulutlu 25 derece. Saraybosna ve Varşova sağanak yağışlı 18, Sofya sağanak yağışlı 21, Tiran sağanak yağışlı 27, Viyana sağanak yağışlı 18, Zürih az bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 26, Astana parçalı bulutlu 17 derece. Bağdat az bulutlu ve açık 35, Bakü parçalı bulutlu 25, Bişkek az bulutlu ve açık 26, Duşanbe az bulutlu ve açık 30 derece. Kabil az bulutlu ve açık 23, Kerkük az bulutlu ve açık 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 31 derece. Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis parçalı bulutlu 20, Tokyo açık 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 27, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 10, Montreal az bulutlu 19 derece. New York açık 23, Sydney az bulutlu 12, Washington açık 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 20, Frankfurt parçalı bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 23, Kırcıali sağanak yağışlı 21 derece. Köln az bulutlu 13, Komrat parçalı bulutlu 19, Kösyence sağanak yağışlı 22, Münih az bulutlu 10 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 24, Selanik sağanak yağışlı 24, Şumlu sağanak yağışlı 19, Taraklıya az bulutlu 20 derece. Valkaneş az bulutlu 21, Zenitsa sağanak yağışlı 19, Gazimağusa ve Lefkoşa az bulutlu ve açık 23, Girne az bulutlu ve açık 25, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-36 derece, Bilecik 18-33, Bursa 20-34, Çanakkale 23-37, Edirne 21-37 derece. İstanbul 21-33, Kırklareli 20-36, Kocaeli 22-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 25-42, Denizli 25-40, Kütahya 16-31 derece. Manisa 24-39, Uşak 18-34, İzmir ve Muğla 24-38 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 25-36, Antalya 27-34, Burdur 19-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-36, Kahramanmaraş 24-41, Mersin 27-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-35, Çankırı 16-36, Eskişehir 18-33, Ankara 19-35 derece. Kayseri 15-34, Kırıkkale 19-35, Karaman ve Kırşehir 18-34 derece. Konya 19-35, Nevşehir 17-32, Niğde 18-34, Sivas 11-32, Yozgat 15-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-32, Bolu 15-29, Düzce 17-32, Karabük 18-33, Kastamonu 14-32 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu. Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-36, Artvin 18-27, Bayburt 11-31, Çorum 15-34 derece. Giresun 20-29, Gümüşhane 12-30, Ordu 19-28, Rize 20-29 derece. Sinop 22-31, Samsun 20-29, Tokat 16-34 ve Trabzon 21-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-32, Ardahan 11-26, Bingöl 20-37, Bitlis 15-30 derece. Elazığ 19-37, Erzincan 18-35, Erzurum 12-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 21-36, Kars 10-27, Malatya 19-36, Muş 18-35 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 26-37, Van 14-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-41, Gaziantep 25-40, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-41 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan, sabah saatlerinde batısında Güneydoğu'dan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan, akşam saatlerinde Kuzeybatı'dan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'nin güney ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Konya'da düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 232.719 lira ceza uygulandı. İran Atom Enerjisi Kurumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırdığını duyurdu. Ukrayna, Rus ordusunun cumartesi gece saatlerinden sonra ülkeye 41 füze ve 125 silahlı insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ve spor. 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un eski kaptanı Ziya Erdal, 17 yıl formasını giydiği kırmızı beyazlı takıma yardımcı antrenör olarak geri döndü. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometrelerinde mobil işaretleme yapılarak hendek betonu imalatı yapılacağından ulaşım her iki yönde kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olduğundan trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç Marmara ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trakya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı. Yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli. Ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Kuraklık. Tabiatın gizli tehlikesi. Atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-36 derece, Bilecik 18-33, Bursa 20-34, Çanakkale 23-37, Edirne 21-37 derece. İstanbul 21-33, Kırklareli 20-36, Kocaeli 22-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 25-42, Denizli 25-40, Kütahya 16-31 derece. Manisa 24-39, Uşak 18-34, İzmir ve Muğla 24-38 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 25-36, Antalya 27-34, Burdur 19-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-36, Kahramanmaraş 24-41, Mersin 27-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-35, Çankırı 16-36, Eskişehir 18-33, Ankara 19-35 derece. Kayseri 15-34, Kırıkkale 19-35, Karaman ve Kırşehir 18-34 derece. Konya 19-35, Nevşehir 17-32, Niğde 18-34, Sivas 11-32, Yozgat 15-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-32, Bolu 15-29, Düzce 17-32, Karabük 18-33, Kastamonu 14-32 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu. Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-36, Artvin 18-27, Bayburt 11-31, Çorum 15-34 derece. Giresun 20-29, Gümüşhane 12-30, Ordu 19-28, Rize 20-29 derece. Sinop 22-31, Samsun 20-29, Tokat 16-34 ve Trabzon 21-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-32, Ardahan 11-26, Bingöl 20-37, Bitlis 15-30 derece. Elazığ 19-37, Erzincan 18-35, Erzurum 12-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 21-36, Kars 10-27, Malatya 19-36, Muş 18-35 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 26-37, Van 14-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-41, Gaziantep 25-40, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-41 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethi arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda kendileri tarafından belirlenen güvenli seyir rotasını ihlal eden 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı. Ve spor, Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometrelerinde mobil işaretleme yapılarak hendek betonu imalatı yapılacağından ulaşım her iki yönde kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olduğundan trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve porsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 14 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad sağanak yağışlı 22, Berlin az bulutlu 13 derece. Helsinki parçalı bulutlu 9, Kiev sağanak yağışlı 21, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 13 derece. Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Paris parçalı bulutlu 13, Priştine az bulutlu 21, Roma parçalı bulutlu 25 derece. Saraybosna ve Varşova sağanak yağışlı 18, Sofya sağanak yağışlı 21, Tiran sağanak yağışlı 27, Viyana sağanak yağışlı 18, Zürih az bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 26, Astana parçalı bulutlu 17 derece. Bağdat az bulutlu ve

soğuk 35, Bakü parçalı bulutlu 25, Bişkek az bulutlu ve açık 26, Duşanbe az bulutlu ve açık 30 derece. Kabil az bulutlu ve açık 23, Kerkük az bulutlu ve açık 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 31 derece. Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis parçalı bulutlu 20, Tokyo açık 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 27, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 10, Montreal az bulutlu 19 derece. New York açık 23, Sydney az bulutlu 12, Washington açık 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 20, Frankfurt parçalı bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 23, Kırcıali sağanak yağışlı 21 derece. Köln az bulutlu 13, Komrat parçalı bulutlu 19, Kösence sağanak yağışlı 22, Münih az bulutlu 10 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 24, Selanik sağanak yağışlı 24, Şumlu sağanak yağışlı 19, Taraklıya az bulutlu 20 derece. Valkaneş az bulutlu 21, Zenitsa sağanak yağışlı 19, Gazi Mausa ve Lefkoşa az bulutlu ve açık 23, Girne az bulutlu ve açık 25, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: dönemlerde güneşe fazlaca maruz kaldıysanız ve kendinizde aşırı terleme, kusma, zafiyet, soğuk, soluk ve yapışkan deri, halsizlik ve kusma ve zaman zaman hafif şok gözlemliyorsanız,
1: bu durumunuzun sebebi ısı yorgunluğu olabilir.
0: O zaman hemen güneşli ortamdan çekilmeli,
1: kıyafetler çıkartılmalı,
0: serin bir ortamda kalınmalıdır.
1: Bu arada yudum yudum su içilmeli
0: ve kusma devam ettiği takdirde
1: vakit geçirilmeden
0: en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-36 derece, Bilecik 18-33, Bursa 20-34, Çanakkale 23-37, Edirne 21-37 derece. İstanbul 21-33, Kırklareli 20-36, Kocaeli 22-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 25-42, Denizli 25-40, Kütahya 16-31 derece. Manisa 24-39, Uşak 18-34, İzmir ve Muğla 24-38 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinde ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 25-36, Antalya 27-34, Burdur 19-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-36, Kahramanmaraş 24-41, Mersin 27-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-35, Çankırı 16-36, Eskişehir 18-33, Ankara 19-35 derece. Kayseri 15-34, Kırıkkale 19-35, Karaman ve Kırşehir 18-34 derece. Konya 19-35, Nevşehir 17-32, Niğde 18-34, Sivas 11-32, Yozgat 15-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-32, Bolu 15-29, Düzce 17-32, Karabük 18-33, Kastamonu 14-32 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu. Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-36, Artvin 18-27, Bayburt 11-31, Çorum 15-34 derece. Giresun 20-29, Gümüşhane 12-30, Ordu 19-28, Rize 20-29 derece. Sinop 22-31, Samsun 20-29, Tokat 16-34 ve Trabzon 21-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-32, Ardahan 11-26, Bingöl 20-37, Bitlis 15-30 derece. Elazığ 19-37, Erzincan 18-35, Erzurum 12-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 21-36, Kars 10-27, Malatya 19-36, Muş 18-35 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 26-37, Van 14-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-41, Gaziantep 25-40, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-41 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuysa sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadarsa kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Konya'da düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 232.719 lira ceza uygulandı. İran Atom Enerjisi Kurumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırdığını duyurdu. Ukrayna, Rus ordusunun cumartesi gece saatlerinden sonra ülkeye 41 füze ve 125 silahlı insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ve spor. 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un eski kaptanı Ziya Erdal, 17 yıl formasını giydiği kırmızı beyazlı takıma yardımcı antrenör olarak geri döndü. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometrelerinde mobil işaretleme yapılarak hendek betonu imalatı yapılacağından ulaşım her iki yönde kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olduğundan trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Bilecik hariç Marmara'yla Ordu ve Giresun'un iç kesimleri Trabzon, Rize, Artvin,

Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trakya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkülere Gönül Verenler programıyla sizlerleyiz. Türküler, Anadolu insanının geçmişi, geleneği, göreneği ve başından geçen olaylar hakkında bize bilgi verir. Olaylar sonucu yakılan bir türkü, dilden dile, ustadan çırağa, babadan oğula aktarılarak toplumun düşünce ve duygu süzgecinden geçip kültürü geleceğe aktarmada en önemli köprülerden biri olur. Türkülerin ilk zamanlar söyleyeni bellidir. Zamanla askerlik, göç, gurbete çıkma gibi toplumsal olaylar sonucunda türkülerin esas sahipleri kaybolmuş ve topluma mal olmuştur. Bu programımızda topluma mal olmuş bu türkülerin gerçek sahiplerinin veya onları bugüne ulaştıran kişilerin hayatlarını paylaşıp eserlerinden örnekler sunacağız sizlere. Bugünkü programımızı hayatını türkülere adamış, verdiği konserlerle ülkemizi başarıyla temsil etmiş TRT'nin Akitli yöre sanatçılarından Turan Engin'e ayırdık. Türk halk müziği repertuarına birçok türküyü gerek kaynak kişi gerekse derleme açısından önemli katkıları bulunan Turan Engin'e ayırdığımız Türkülere Gönül Verenler programımıza sanatçının kendi sesinden dinleyeceğimiz bir uzun havayla başlıyoruz. Bu uzun havayı Turan Engin Aziz Pala'dan alıp Sivas Divriği Çamşığı'ndan derlemiş. Yine mektup aldığım gül yüzlü yardan alıp okurken dil ataşlandı. Dedim cevabını yazam gönderem. Kalemim tutuştu. El ataşlandı.

0: Nazlı yar yanına varmak isterim. Yar aklıma düştü, yola taşımlandı. Nazlı yar yanına varmak isterim. Yar aklıma düştü, yola taşlandı. Seher yeli sevdiğimden bir haber.
1: 1938 yılında İstanbul'da Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir Turan Engin. İstanbul'da dünyaya gelmesine rağmen ailesi sayesinde yörenin kültürel özelliklerini de öğrenerek kendini yetiştirmiştir. Küçük yaşta halk müziğiyle ilgilenmeye başlar. 1955 yılında çalışma hayatına atılan sanatçı, aynı zamanda yaşadığı yakın çevresinde bulunan Divrililer Hanı'na uğrayarak burada Aşık Davut Sulari, Aşık Daimi gibi önemli halk müziği ustalarını tanıyabilme şansına erişmiştir. Sanatçı, saz çalmayı Aşık Davut Sulari'nin yeğeni Murat Koç'la Ali Ekber Çiçek'ten öğrenmiştir. Programımızda Aşık Davut Sulari'den alınan Erzincan Tercan'dan bir türkü ile devam ediyoruz. Türküyü sanatçının sesinden dinleyeceğiz. Vardım kırklar kapısına, mail oldum yapısına, tapmışam hak kapısına.

0: var. Ben dayım Allah eyvallah. İmanım emanetullah.
1: 1957 yılından itibaren Sadi Yaver Ataman'dan özel dersler alarak halk müziği bilgisini ilerletir Turan Engin. 1958 yılında Sadi Yaver Ataman'la birlikte halk müziği ile ilgili çalışmalarını bağlamada tezene farklılıkları konusu ile devam ettirir. Sadi Yaver Ataman'ın teşvikiyle ilk önce İstanbul Belediyesi Folklor Tatbikat Topluluğu çalışmalarına katılır. Bu çalışma kapsamı içerisinde İstanbul Radyosu'nda yayınlanan Memleket Havaları Ses ve Saz Birliği programlarına katılır. Türkülere Gönül Verenler programımızda sanatçının sesinden dinleyeceğimiz Kemal Çığırık'tan alınan Malatya'dan bir uzun havayla devam ediyoruz. Gül dalına konmuş bülbül yavrusu, ben yâre dayanamam doğrusu, ne dedim de anan ile babana, seni bana vermiyorlar doğrusu.

sanatçı yine hocalarının teşviki ve desteğiyle 1967 yılından itibaren Yurttan Sesler topluluğunda kadrolu sanatçı olarak çalışmalarına devam eder. 1960 yılına kadar İstanbul Radyosu'nda Sadi Yaver Ataman'ın sunup yönettiği Memleket Havaları Saz ve Tel Birliği'nin emisyonlarına katılır. 1959 yılında İstanbul Radyosu'nda açılan bir sınavda başarı göstererek yöre sanatçısı statüsünde çalıp okumaya başlar. 1960 yılına kadar İstanbul Radyosu'nda Sadi Yaver Ataman'ın sunup yönettiği Memleket Havaları Saz ve Tel Birliği'nin emisyonlarına katılır. 1961 yılında açılan ve Muzaffer Sarı Sözen'in başkanlık ettiği bir sınavla da Yurttan Sesler Korosu'nda çalışma hakkı elde eder. 1967 yılında hocaları Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Tuncer İnan, Ahmet Yamacı ve Neyzen Ulvi Ergüner'in teşvik ve talepleriyle Yurttan Sesler topluluğunda kadrolu sanatçı olarak sanat hayatına devam eder. Turan Engin, sanat hayatında Aşık Davut Sulari, Ali Ekber Çiçek, Aşık Veysel, Aşık Daimi, Aşık Beyhani, Muhlis Akarsu, Aşık Ali Sultan gibi halk sanatçılarından etkilenmiştir. 45 yılı aşkın sanat yaşamı içerisinde gerek solist olarak katıldığı çalışmalar gerekse yapmış olduğu derlemelerle Türk halk müziğine önemli katkılarda bulunmuştur. Türkülere Gönül Verenler programımızda sözümüzü müzikle aralayalım. Yine sanatçının sesinden bir türkü dinleyelim. Deli gönül bizim ele gidersen, selam söyle eller bana küsmesin. Yol ırak viran bağa varırsan, gülü solmuş dallar bana küsmesin. Türküyü Turan Engin, Aşık Şah Turna'dan alıp Kahramanmaraş'tan repertuara kazandırmış.

gülü sonmuş dallar bana küsmesin. Ilgıt ılgıt esen yerler bana küsmesin ama.

Turan Engin sanat yaşamı boyunca 4 adet 45'lik plak ve 3 adet kaset çalışması gerçekleştirmiştir. Özellikle bas bariton sesiyle ustaca seslendirdiği Orta ve Doğu Anadolu'nun uzun havaları yanında Değiş, Semah, Coş Havası, Duazd İmam gibi mistik yönü ağır basan eserler ve muhabbet türküleriyle tanınan Turan Engin, ülke genelinde verdiği konserler yanında yurt dışında da Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya ve Bulgaristan'da gerek korist ve gerek solist olarak çok sayıda konserlere katılmıştır. Turan Engin, uzun yıllar emek verdiği İstanbul Radyosu'ndan 2002 yılında emekli olmuştur. Sanatçı, emekli olduktan sonra da radyo ve televizyon programlarında çalışmalarını büyük bir özenle sürdürmeye devam etmiştir. Bugüne kadar ülkemizin çeşitli yörelerinden 100 civarında türkü, değiş, semah ve uzun hava örneği derleyip seslendirerek TRT Türk Halk Müziği arşiv ve repertuarına kazandıran Engin'in yayınlanmış 4 adet 45'lik plak, 3 adet de kaset çalışması vardır. 23 Temmuz 2006 yılında yaşamını yitiren sanatçı, Türk halk müziği alanında unutulmaz ustalar arasında yerini almıştır. Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp, türkülerinden örnekler sunduğumuz türkülere gönül verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Programımıza sanat sesinden duymaya alıştığımız bir türküsüyle veda ediyoruz. Bu türküyü Yücel Paşmakçı, Turan Engin'den alıp Erzincan'dan repertuara kazandırmış. Vardım Hint eline kumaş getirdim. Açtım bedestanı, sattım durdum. Sen benim başıma neler getirdin. Ben senin kahrını çekemedim. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısı ile buluşuncaya dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-36 derece, Bilecik 18-33, Bursa 20-34, Çanakkale 23-37, Edirne 21-37 derece. İstanbul 21-33, Kırklareli 20-36, Kocaeli 22-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 25-42, Denizli 25-40, Kütahya 16-31 derece. Manisa 24-39, Uşak 18-34, İzmir ve Muğla 24-38 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinde ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 25-36, Antalya 27-34, Burdur 19-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-36, Kahramanmaraş 24-41, Mersin 27-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-35, Çankırı 16-36, Eskişehir 18-33, Ankara 19-35 derece. Kayseri 15-34, Kırıkkale 19-35, Karaman ve Kırşehir 18-34 derece. Konya 19-35,